0: Bala, seni labde kim da çöndürüşe? Bala kiran pin çıkışıbe.
1: Ya, omdi kası oraya. Bala dire lega çoğuyu. Tara amla ne bocu.
2: Bala, türü ne gibi gari? Çırak yana,
3: Ah, zi. Bala çoğun kuha oraya. Lege, çaya horumdu. Dire amla lopşu ngo.
1: Ya ya, şükge şükge, seno şükge, şü! Ay ya!
4: Bala bala, anca zişi dikin cesi zögle.
1: Zida pomo, bala de bolu dağım indi gwe. Rampas de juda ongo. Cucucu amla kese cinsi kuç kuç.
4: Bala genga da kwa yanın gım indi.
5: Bucu la, da yung çe gyu ni, pamın nige, wen gen yi.
6: Sesin zerebe ki isu memo. Kagyun yiyen jigin sumen chu. Lungchin lak isime ki ta zhong.

0: Bala, seni labde kim da çöndürüşe? Bala kiran pin çıkışıbe.
1: Ya, omdi kası oray. Bala dire lega çoğuyu. Tara amlanyi bocu.
2: Bala, türü ne ki gari? Çırak yana çömçak atına a.
3: Ah, zi. Bala çolun kua oray. Lege çaya horumdu. Gire amlan röpşi unga.
1: Ya ya, şükge şükge. Seno şükge. Şü. Ay ya.
4: Bala bala, anca zişti kınca sığgı.
1: Zida pomo, bala de bolu dağım indi gwe. Rampas de juda ongo. Cucucu amla gece çeşik kuç kuç.
4: Bala gen a takba yanın gım indi.
5: Bucu la, da yung çe günni. Pamın nige, oyen gen yi.
6: Gagyun yi yin jigin songwen chu, lung chin le ki si mie ki tan zhong.

0: Bala, seni labde kim da çöndürüşe? Bala kiran pin çıkışıbe.
1: Ya, omdi kası oraya. Bala dire lega çoğuyu. Tara amla ne bocu.
2: Bala, türü ne gibi gari? Çırak yana,
3: Ah, zi. Bala çoğun kuha oraya. Lege, çaya horumdu. Dire amla lopşu ngo.
1: Ya ya, şükge şükge, seno şükge, şü! Ay ya!
4: Bala bala, anca zişti kınca sığgı.
1: Zida pomo, bala de bolu dağım indi gwe. Rampas de juda ongo. Cucucu amla gece çeşik kuç kuç.
4: Bala gena da kwa yanın gım indi.
5: Bucu la, da yung çe günü, pamın yige, oyen genyi.
6: Gagyun yi yan jigin songwen chu, lung ching le ki si mie ki ta zhong.